Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi, öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhabalar, ben İstanbul Gedik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliğinden Yavuz Bahadır Akbaş. İstanbul Gedik Üniversitesi ve Mekatronik Mühendisliğini tercih etmemdeki asıl sebeplerden birisi, İstanbul Gedik Üniversitesi'nin mühendislik alanındaki dersleri uygulamalı şekilde Gebze Organize Sanayi veya farklı işbirlikçi firmalar neticesinde değerlendirilir. Bu kapsamda müfredat dahilinde olan işletme ve mesleki eğitim ve yaz stajı programları sayesinde öğrenmiş olduğum teorik bilgileri, geliştirdiğim projeleri sektörel anlamda da kullanabilme imkanım oldu. Ve bu konuda gerek projelerimi geliştirme konusunda ve farklı uygulamalı eğitim derslerimde hocalarla yakın irtibatta bulunabilmem, kendimi revize ederek, geliştirerek projelerimi tamamlamam ve uygulamalı eğitimlerde bulunmamı sağladı.

düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi, öğrenmeyi öğreten üniversite.

İstanbul Gidik Üniversitesi'ne hoş geldiniz. Akademik yolculuğunuza güvenle başlayacağınız yerdesiniz. Yabancı Diller Yüksek Okulu olarak üniversite hayatınızda ve sonrasında başarılı olmanızı destekleyecek dinamik ve öğrenci odaklı bir İngilizce hazırlık programı sunuyoruz. Modern eğitim anlayışımız, güçlü akademik kadromuz ve uluslararası standartlara dayalı sistemimizle öğrencilerimize nitelikli bir dil eğitimi sunmaktayız. Hazırlık programımızda seviyelere göre yapılandırılmış ders sistemi, proje temelli öğrenme yaklaşımları, birebir ofis saatleri, dijital öğrenme araçları ve sürekli geri bildirim mekanizmalarıyla öğrencilerimize güçlü bir akademik temel sunuyoruz. Okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerileri dengeli şekilde geliştirilirken yıl boyunca düzenlenen sunumlar, quiz show'lar ve çeşitli temalı etkinliklerle İngilizce öğrencilerin hayatına aktif biçimde entegre ediyoruz. Deneyimli eğitmenlerimiz alanlarındaki gelişimleri takip eden, mesleki gelişim programlarında aktif olarak katılan ve öğrenci başarısını merkeze alan bir anlayışla çalışmaktadır. İGÜN Yabancı Diller Yüksek Okulu 2025 yılı itibarıyla dil eğitiminde uluslararası kaliteyi temsil eden EQALS tarafından akredite edilmiştir. Bu akreditasyon eğitim programlarımızın içerik, uygulama ve öğrenci desteği açısından Avrupa düzeyinde kalite standartlarını karşıladığını belgelemektedir. Bu sayede öğrencilerimize yalnızca üniversite eğitim için değil, uluslararası platformlarda da geçerli ve güvenilir bir dil eğitimi sunmaktayız. Programımız akademik ciddiyeti gerçek yaşam becerileriyle harmanlayarak sizi fakülte derslerine ve mesleki hayata en iyi şekilde hazırlar. Öğrencilerimizin etkinliklere katıldığı, İngilizceyi aktif olarak kullandığı ve gelişmeleri yakından takip ettiğimiz kapsayıcı ve canlı bir öğrenme ortamı sunuyoruz. İstanbul Gedik Üniversitesi, İngilizce öğren, geleceğini yaşa.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi, öğrenmeyi öğreten üniversite.

0: Merhaba, ben Efe Yandık. İstanbul Gedik Üniversitesi Aşçılık Programı 2. sınıf öğrencisiyim.
1: Ben Egemen Yakut. Ben İstanbul Gedik Üniversitesi Aşçılık Programı 2. sınıf öğrencisiyim. Okulumuz bize istediğimiz her şeyi ulaşmada kolaylık sağlıyor ve hocalarımız da sağ olsun ders dışı, ders içi etkinliklerde bizle sürekli ilgileniyorlar. Akademisyenlerimiz sayesinde çok güzel başarılar elde ettik. İkimiz de okulumuza birer tane altın madalya kazandırdık.
0: Bu süreçte aldığım destek ve eğitim başarılarımda büyük rol oynadı. Mutfakta sadece yemek yapmak değil, çeşitli mutfak kültürlerini ve ekiple çalışmanın ruhunu da bizlere burada öğretiliyor.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi, öğrenmeyi öğreten üniversite.

remember me? We were making love, but just getting started.

Merhabalar, ben Kerem Şumlu. Gedik Üniversitesi Antrenörlük Bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda ayak tenisi okul takımı kaptanıyım. 2024-2025 sezonunda ayak tenisinde Türkiye şampiyonu olduk. Bu gerçekten çok güzel, çok özel bir duygu. Burada emeği geçen bütün arkadaşlarımın, hocalarımın, Gedik Üniversitemizin, yönetiminin hepsine teşekkür ederim. Bu şampiyonluk için, bu turnuva için çok iyi hazırlandık. Ocak ayından beri antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Antrenmanlarımızda sıkı çalıştığımız için bu başarının geldiğine inanıyorum. Takımdaşlığımız çok üst düzeydi. Bence başarıyı getiren faktörlerden biri de buydu. Üniversitemizin de vermiş olduğu destekler sayesinde bu başarıyı kazandık. Teşekkür ediyorum.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhaba, ben Özgür Özdemir. İstanbul Gedik Üniversitesi 2. sınıf dijital oyun tasarım bölümü öğrencisiyim. Profesyonel çalışma kariyerime henüz 13 yaşındayken başladım. 16 yaşındayken geliştirdiğim oyun bütün dünyada artı 1 milyondan fazla indirmeye ulaştı. Ve bu başarıların ardından şirketim 1.5 milyon dolar değerleme ile bir yatırım sözleşmesi imzaladı. Ardından Gedik Üniversitesi'nin bursluluk programı olan Gedik Bright ile tanıştım. Akademisyen hocalarımızın incelemesinin ardından %100 burs almaya hak kazandım. Gedik Bright Bursu, projesi olan yetenekli öğrencilere %100'e varan burs imkanı tanımlamaktadır. Şu anda Gedik Üniversitesi'nde eğitimimi sürdürmekteyim.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhaba, ben Doğukan Zengin. Gedik Üniversitesi Antrenörlük Bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. Atletizm branşında, özellikle disk ve gülle atma branşlarında aktif olarak yer alıyorum. Türkiye genelinde düzenlenen üniversiteler arası Türkiye şampiyonalarında önemli dereceler elde ettim. Bu başarılarımla hem bireysel kariyerimi hem de üniversitemin spor alanındaki gücüne katkı sağlamaktan büyük gurur duyuyorum. Gedik Üniversitesi'nin sunduğu akademik destek ve sportif imkanlar sayesinde hedeflerime emin adımlarla ilerliyorum.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi, öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhaba, ben Ümit Güven Akçakaya. Gedik Üniversitesi Meslek Sosyal Okulu bünyesinde misafir öğretim görevlisi olarak akademisyenlik yapmaktayım. 2014-2016 yıllarında Gedik Üniversitesi öğrencisi olarak başladığım yolculuğuma bugün hocalarımdan aldığım ilhamı öğrencilerime aktarmaktayım. Gedik Üniversitesi sadece bir okul değil, bir kariyer yolculuğu.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhaba, ben Rabia Sağcan Çetin. Mekatronik Mühendisliği bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Çok fazla disiplinler arası bir bölüm olmasının yanı sıra benim üniversitemde de %100 İngilizce bu eğitim. Ve bu İngilizce oluşunun çok büyük bir etkisi var. Mesela uluslararası etkinliklere, konferanslara katılabiliyoruz ve burada çok fazla etkileşim ve iletişim kurabiliyoruz katılımcılarla olsun. IEEE kulübünde birden fazla teknik gezi gerçekleştirdik. Birden fazla şirketi gezme ve deneyimleme, çalışanların deneyimini dinleme fırsatı kazandık. IEEE'nin alt dalı olarak RAS kulübünde de aktif rol alıyorum. IEEE, Robotik Otomasyon Sistemleri RAS kulübümüz, Erasmus Plus kulübünde aldığım, yönetimde aldığım, etkinlik planlamada aldığım görevler ve bunun yanında mühendislik bölümümüzün takımları, benim bulunduğum Gedik Robotik takımı hepsi aktif rol alıyor ve projeler, işler gerçekleştiriyorlar, çalışmalar gerçekleştiriyorlar. O yüzden ister istemez güzel sonuçlar gerçekleşiyor ve Erasmus Plus kulübümün sonucunda da seneye Erasmus'a gitmek için hak kazandım. Gedik Üniversitesi'nde sadece mühendisliği değil, ekip çalışmasının liderliği de öğrendim. Katıldığım takımlar ve kulüpler bu yolculuğun önemli bir parçasıydı.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi, öğrenmeyi öğreten üniversite.

Vakıf üniversiteleri arasında ilk kurulan spor bilimleri fakültesi olarak sporu sadece bir alan değil, bir bilim, bir disiplin, bir gelecek olarak görüyoruz. Öğrencilerimizi yalnızca teorik bilgiyle değil, uygulama merkezli bütüncül bir eğitim anlayışıyla sektörü hazırlamaktayız. Beslenme ve diyetetik bölümüyle fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümlerinde sunduğumuz çift ana dal imkanlarıyla multidisipliner bir gelişim ortamı sunmakla birlikte öğrencilerimize programlar arası yan dal ve pedagojik formasyon fırsatları sunmaktayız. Bununla birlikte kamplar aracılığıyla farklı spor branşlarını deneyimleme fırsatı sağlayarak öğrenmeyi sahaya, doğaya ve hayata taşıyoruz. Üniversitemizi bireysel veya takım sporlarında başarıyla temsil eden öğrencilerimize ek burs imkanı sunulmaktadır. Akademik birikimi, saha tecrübesiyle harmanlayan uzman kadromuz ve güçlü sektör işbirliklerimizle mezunlarımıza gönül rahatlığıyla işiniz hazır diyebiliyoruz. Çünkü biz öğrenmeyi öğreten bir üniversiteyiz. Sizi sporun bilimle buluştuğu bu yolculukta bizimle birlikte yürümeye davet ediyoruz.

gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi, öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhaba, ben Esra Bora, bilgisayar mühendisi, 4. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda Model Uydu takım kaptanıyım. Model Uydu normalde uzaya gönderilen uyduların daha dünyaya entegre edilmiş hali diyebiliriz. Uydumuzu roketle beraber 750 metre yüksekliğe kadar çıkarıyoruz. Daha sonrasında 750 metre yükseklikte roketten ayrılıyor ve paraşütle beraber aşağı doğru iniyor. Bu süreçte de yeryüzünde bulunan yer istasyonu bilgisayarına haberleşme sağlıyor. Yukarıdaki basınç, sıcaklık, yükseklik gibi verileri bilgisayarımıza gönderiyor. Okulumuzun sağladığı laboratuvar desteği ve hocalarımızın sağladığı motivasyon desteği sayesinde çeşitli başarılar elde ettik. Bunlardan en önemlisi 2022 yılında model uydu dalında Teknofest'te birincilik elde ettik. Bir kadın olarak takım kaptan olmak çok gurur verici bir şey. Okulumuza yeni gelen öğrencilere de tavsiyem, okulumuzda çok fazla takım var, çok çeşitli takımlar var. Bunlardan herhangi birine girebilmek. Çünkü bu şekilde hem kendilerini geliştirmiş olacaklar hem de okulumuza katkı sağlamış olacağız bu şekilde.

Thanks. I guess I'm a good time. Yeah.

0: Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.
1: Life gives you demons. Make a deal. Meet them at the crossroads. Cross your fingers. And then sign and seal. Hey philosophers. Make way. Pascal never had too much stomach.

Merhabalar, ismim Ayşe Alın, evliyim, iki çocuk annesiyim. Sosyal medyadan Gedik Eğitim Vakfı'nın ilanını gördüm. Form vardı, formu doldurdum. Form sonucunda kabul edildim. Bu şekilde eğitime başlamış oldum. Çevremden çok tepki aldım. Kadından kaynakçı olmaz dediler. İşte ben kendime inandım, güvendim, yapabileceğimi düşündüm. Ki hocalarımız sayesinde hiçbir zorluk yaşamadım. Sağ olsun hocalarımız bizi çok motive ettiler. Hiçbir zorluk yaşamadan 3 haftalık bir süreci tamamladım. Süreç sonunda sınava tabi tutulduk. Başarılı bulundum ve Gedik Eğitim Vakfı çatısı altında işe başladım. Meslekte cinsiyet ayrımı olmaz. Mesleğin kadını erkeği yoktur. Kadınlarımızın her alanda olması gerekiyor. Bu bir erkek mesleği olarak görüldüğü için kadınlar yapamaz diye bir algı var. Aslında öyle bir şey yok. Kadınlar her alanda olmalı ve yaptıkları işi de başarıyla yaptıklarını biz gözlemliyoruz, görüyoruz da. Ben yapabiliyorsam onlar da yapar diyorum. Bütün kadınlarımızı meslek seçmeden her mesleğe el atmalarını istiyorum. Kadının elinin değdiği her alan, her iş güzelleşir. Onun için kadınlarımıza her alanda fırsat verilmesini istiyorum.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhabalar, ben Taha İstanbul Gelik Üniversitesi Tıbbi Sekreterlik 2. sınıf öğrencisiyim. 2024 YKS sürecinde katılmış olduğum PESİAD yarışmasında Gedik Bright bursu ile tanıştım. Hemen başvurumu yaptım. Online değerlendirme sonucunda %100 burs kazandım. Bu burs sonucunda TTO desteklerinden yararlandım. Aynı zamanda üniversitemizin seçkin akademisyenleriyle beraber Teknofest yarışmalarına katılım sağlayarak yarı final derecesi elde ettim. Hepinizi bu burs imkanına yararlanmak için İstanbul Gedik Üniversitesi'ni bekliyoruz.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

0: okulumuzun bize sunduğu imkanlar ve hocalarımızın desteği doğrultusunda İstanbul ikinciliği ve Türkiye üçüncülüğü başarılarını elde ettik.
1: Takım olarak büyük bir özveriyle çalışıyoruz ve saha içinde en iyisini ortaya koymaya gayret ediyoruz. Bu emeklerin karşılığında da İstanbul ikinciliği ve Türkiye üçüncülüğü gibi önemli başarılar elde ettik.
0: Bu sene futbol branşında 14 maça çıktık. 12 galibiyet alarak Süper Lig'e yükseldik.
1: Yedik Üniversitesi'nin sunmuş olduğu imkanlarla hem akademik olarak hem de sportif anlamda gelişmeye devam ediyoruz.
0: Siz de bu heyecanla ortak olmak isterseniz okulumuza bekleriz.

0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Opera Latte ile Müziğin İçinden isimli podcastımıza hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Ben Ekinnaz Kaptan.
1: Ben Burcu Arpacıoğlu.
0: Bugün ilk defa bir konuk var yanımızda. Bu konuğumuz bizim için çok kıymetli. Birimiz için çok çok da özel aynı zamanda.
1: Evet.
0: O zaman artık bir konuğumuzun ismini söyleyelim değil mi? Burcu, sana bırakıyorum ben sözü.
1: Memnuniyetle. İstanbul Devlet Opera Balesi Orkestrası keman sanatçısı Aslı Ceren Gürkan bugün bizimle.
2: Hoş geldin Ceren.
3: Merhaba.
0: Hoş geldin Ceren.
3: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için.
1: Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için.
3: Ay ne demek.
0: Efendim, biraz sizi tanıyabilir miyiz?
3: Tabii.
0: Sevgili Ceren Gürkan.
3: Tabii ki. Hemen başlıyorum. Keman eğitimime 9 yaşında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda Profesör Doktor Saim Akçıl'ın öğrencisi olarak başladım. 2 sene hazırlık okudum. Daha sonra da konservatuarın tam zamanlı bölümüne geçtim. Serüvenim aslında böyle başladı. Ama daha eski bir şeyden bahsetmek gerekirse, ilk müzikle tanışmam sanırım İstanbul TRT Çocuk Korosu'yla başladı.
0: Oo, tabii.
3: Çocuk Korosu'yla başladım. Sonra işte annemlerin yönlendirmesiyle konservatuar böyle başladı serüvenim.
1: Ve ay, devam ediyor.
0: Güzel. Evet.
3: Bu serüven bitmez.
1: Müzik eğitimi
3: bitmez.
0: Müzik bitmiyor.
3: Evet.
0: Peki bir dakika, Mimar Sinan deyince benim tabii ki aklıma hemen bir Mimar Sinanlı da yanımda oturuyor. Bir yerlerden bir tanışıklık mı var yoksa?
1: Bilmem ki, biz nereden tanışıyoruz acaba? Ortak hikayemiz ne dersek? Evet. Mesela hani şu bahsettiğin işte yarı zamanlı konservatuar öğrenciliği, tabii ki ben de yarı zamanlı okuduğum için biz yarı zamanlı da değil ama galiba tam zamanlıya geçtiğimizde tabii tanışmış olduk.
3: Evet, öyle oldu. Çünkü yarı zamanlı sen benden sanırım bir sene önce başladın.
1: Evet.
3: Aynı sınıfta hiçbir zaman solfej dersi görmediğimizi hatırlıyorum ben.
1: Evet, ama ortaokuldan itibaren zaten tabii, beraber zamanlı okuduk tam zamanlı da. Ve yani en eski arkadaşlarımızdan biri
0: evet,
1: olduk herhalde
0: birbirimizi. Siz birbirinizi ne kadar uzun zamandır tanıyorsunuz değil mi?
1: Yani yıllara girmemek lazım tabii.
0: Hayır canım, ne kadar uzun zamandır tanıyorsunuz derken artık birbirinizi hani her zamanla orada eşlik etmiş
3: birlikte
0: oluyorsunuz.
3: Birlikte büyüdük gibi bir şey oldu tabii.
1: Tabii canım, ortaokul, büyük, lise, çok üniversite, çok evet çok bütün güzel okul kırmalar, işte ders maceraları, kopya maceraları, sınav
0: yok
1: maceraları.
0: Yok artık gerçekten.
1: Tabii ki. Tabii. O zaman
0: peki ama farklı bölümlerde tabii ki. Sen piyano okuyordun Burcu.
1: Evet.
0: Ceren sen keman. Peki keman nasıl seçtin? Keman sen mi seçtin mesela?
3: Şöyle, keman ben seçmedim tabii. Ama ailemizde kemanla ilgilenen akrabalar, babamın dayıları müzikle ya çok ilgili. Onlar keman çalıyordu. Her zaman da hani beni müziğe yönlendirdiler bu yüzden. Babamın da çok yeteneği vardı, kulağı vardı. İşte kendi kendine saz çalmayı, tar çalmayı falan bilirdi. Nota bilmezdi.
0: Müzisyen değildi ama.
3: Hayır, değildi. Diş hekimi zaten kendisi. Ya, atıyorum yani eline sazı alır, dinlediği bir şeyi çıkarır gayet rahat. Yani babamın taraf çok iyi o konuda. Annemin taraf daha çizim bizim o taraflarda onların.
0: Farklı yetenekler.
3: Evet, kombinasyon bende böyle böyle şekil aldı.
0: Bence harika olmuş.
1: Bir de kemanı kendinin seçmemesinin şöyle bir sebebi de var aslında değil mi? Şimdi konservatuar sınavına girdiğimiz zaman işte o elemeleri geçip artık enstrüman dağılımı sınavlarına girdiğimizde bizleri bu sefer enstrüman öğrencileri görüyor ve öğrencileri değil pardon öğretmenleri görüyor. Ve işte bizim vücut yapımıza, ağız, diş, parmak, el yapımıza bakarak aslında hangi enstrüman uygun olabileceğimizi bulmaya çalışıyorlar. Hadi tamam usulen soruyorlar işte hangi enstrümanı istersin diye ama şimdi dışarıdan
3: şöyle sordular. Ama beni de ailem şimdi hatırladım tembihlemişti. Babam, tabii babam dedi ki çelloyu melloyu taşıyamazsın kızım dedi. Şöyle kolay da taşırsın okula gider gelirken rahat edersin. Sen keman söyle dedi.
0: Ay çok güzel. Bu arada araya giriyorum pardon ama şey aklıma geldi. Şimdi Burcu ile Ceren'in yanında oldukça bana böyle Ceren bizim bir konserimizde eksik olmasın bize eşlik etti. Misafir sanatçı olarak
3: zevkle
0: eşlik etti.
3: Çok keyif almıştım. Çok
0: biz ederim. Müthiş keyif almıştık. İhya olmuştuk efendim.
3: Aynen. Çok sağ olun.
0: Şeyi hatırlatmak istedim. Hani siz bazen konuşuyorsunuz ya Burcu böyle işte hani kırtasiye bilenler bilir kırtasiye evrimini çok sever bu sefer bu sefer. Bir de ne yaparmış Ceren sen söyler misin?
1: Taşımak.
3: Aa, evet benim yavrucum benim keman kutumu taşırdı. Evet.
1: O da yani çünkü
0: her an
1: Evet, ben piyano bölümünde evet. okuduğum için de tabii ki piyanoyu taşıyamıyoruz. Böyle hep özenirdim. Herkes işte güzelim o keman herkesin. Kutularını bilmem neleri alır. Ben de bir
0: enstrümanı değişiklik. Var değil mi? Vallahi ben de çalgıcıyım diye.
1: Yani ben böyle ben taşıyayım bir. Tabii Ceren de şey dünden razı. Aman ne güzel değil evet. bana vermiş.
0: Biz gidelim. Sağ olsun çok taşımıştır kutumu.
1: Evet. peki keman en zor çalgılardan biri. Evet. Hani bu kadar tamam evet, gülüyoruz, maalesef. Eğleniyoruz ama çok zor, repertuarı çok geniş.
0: Belki de ergonomik olarak kişide de en çok öyle. Sıkıntı yaratabilecek bir enstrüman.
3: Enstrümanlardan biri. Çalması çok zor, başlangıcı çok evet, zor. Evet. Ses çıkarması, iyi ses evet. çıkarana kadar zaten bayağı bir vakit geçiyor. Bizim yazlıktaki komşular sağ olsun çok çektiler beni.
0: Peki ne zaman o artık biraz daha... Ne zaman dönüşüyor sesin, düzgün ses çıkartma?
3: Yani herhalde...
0: Dinleyicilerimiz için.
3: Ortaokul... Civarı herhalde artık bir şeyler
1: oturmaya başlıyor.
3: Evet. Evet. Ama çok zor bir süreç. Yani çok çalışılması gerekiyor. Devam yani edin. Küçüklükten itibaren. Evet, evet. Ben hatta hala şey diyorum. Keşke küçükken daha çok çalışsaymışım da şu an daha rahat ederdim diye evet. ayıflanıyorum yani.
1: Ama o çok zor bir şey işte. Çok yani küçükken. Ne kadar sevsen de ya da hoşuna evet. gitsen evet, evet. de sonuçta her gün saatlerce çalışmak zorundasın. Bir de tek başına çalışmak öyle, zorundasın.
3: Repertuar, evet. Bir de repertuar çok aşırı geniş. Yani bize okulda giriyorsun gamdı. Gam, arpej,
1: alıştırmalar.
3: Bir sürü alıştırmaları, teknik parmak egzersizi, sonra etütler, bin tane etüt. Yok o şu işe yarar, bu işe yarar. Sonra etüt, eserler, sonatlar. Yani keman gerçekten
1: zor. Çok. Peki bunda yani bu çalışmayı devam ettirebilmekte bir motivasyon kaynağını evet, nasıl buldun
0: ben
1: sence?
0: Ben çok merak ediyorum. Çünkü çok zor bir enstrüman ve çok çalışmak gerekiyor.
3: Ya öyle şimdi okurken çok motivasyon kaynağı olmuyor zaten. Yani öğrenciyorsun. Işte, evet. Okuyorsun ve yapmak zorundasın. Sınava girmek zorundasın. O çok zor. Ama ben de şöyle oldu. Liseyi bitirdim. Üniversiteye geçtim. Tanrım dedim ne kadar güzel bir enstrüman. Ben neden neden önceden anlayamamışım? Yani üniversite hayatım böyle su gibi geçti.
0: Ne güzel.
3: Çok keyifliydi ama asıl güzel hayatım üniversiteden sonra başladı. Profesyonel yaşama başlayınca atıyorum okulda çaldığım mesela Bach sonatlar bile şu an çok farklı çalıyorum. Okulda tabii. Çünkü şunu böyle çalman lazım, şunu şu kadar değil uzatman mi? Lazım. Şimdi alıyorum barok arşivi istediğim gibi. Trilimi kısa da keserim, uzun da çalarım. Notamı bu kadar uzatırım. Dertsiz tasasız şu evet. an daha keyifli her şey. Yani motivasyon okurken zor biraz.
1: Evet. Bir evet. de işte birkaç yıl içine girmeden de zor yani maalesef. Çünkü hakikaten bir evet. şey duyulabilir ya da dinlenebilir bir hale evet. gelmesi bile kaç yıl alıyor işte.
0: Tabii canım. Tabii. Yani mesela şu anda da hani hep birilerine öykünerek başlıyoruz ya ilk başta. Yani sesi çıkartmaya çalışmak. Sizde öyle bir sesi çıkartmak da zor ama yani. Çünkü doğru enstrüman ses. Çok zor. Evet doğru yere. Evet. Çünkü perdeler de yok değil mi? Yok, yani tabii, perde evet. dediğimiz ne de birazcık bize böyle bir hani
1: mesela gitardan ve, örnek
3: evet, verebiliriz. Evet gitarın belki. Perdeleri var.
0: Evet.
3: İşte kemanın,
0: klasik gitardan.
3: Evet, kemanın, violanın, cellonun perdesi yok.
0: Perdesi yok.
3: Ben gerçekten size şunu söyleyeyim. Nasıl öğrendim bilmiyorum. Yani bir şekilde böyle
0: çalışma.
3: Herhalde pratikle yani sanki perdeliymiş gibi öğrendim.
0: Evet,
3: biliyoruz artık.
0: Bakmadan
3: tabii
0: tamamen
3: evet.
0: Orada oldum.
1: Evet. Mesela buradan zaten sıradaki sorumuza gelebiliriz.
0: Evet.
1: Çünkü bu aktif bir müzisyen olmakla ilgili bir soruydu.
0: Evet.
1: Mesela sen hiç akademik bir kariyer yapmadın. Yani okuldan sonra evet. direkt orkestraya girip değil mi orada çalmaya başladın.
3: Yapmadım.
1: Ve bu kararda seni çeken bir şey var mıydı özellikle? Yoksa mesela bundan hiç pişman oldun mu?
0: Evet ben de çok merak ediyorum. Sen bir başka sorum daha olacak.
3: Tamam. Şöyle ya, akademik kariyer hiçbir zaman düşünmedim. Şöyle oldu. Üniversiteyi bitirdim. Sonra hani ortada kalmayayım diye bir master'a gibi geçiş yaptım. Bir sene ya gittim ama bitirmedim. Yani ilk seneyi de yarıda
0: yine
3: bıraktım.
0: Yine Mimar Sinan'da mı?
3: Evet Mimar Sinan'daydı. Şöyle oldu. Sonra operanın sınav açacağı haberleri geldi. İşte tanıdıklarım da vardı orada. İşte sevdiğim insanlar vardı çalan. Yani senfoni değil de operayı düşündüm ben.
0: Ha onu soracaktım.
3: Hiç senfoniye ben. Girmeyi de düşünmedim. Niyeyse öyle.
0: Opera peki sana ne zaman hayatında daha anlamlı oldu?
3: Opera ya ilk girdiğim andan beri ya opera aslında ilk girdim şimdi provalar başlıyor işte temsillere giriyorum dedim. ya bunlar yanlış çalıyor herkes ya dedim. O kadar uzatılır mı ya? Bu kadar rubato yapılır mı? Nasıl olur böyle falan? Sonradan alıştım ki opera böyle bir şey. Yani senfoni gibi veya
0: yazılan şey her zaman
3: evet olmuyor yani. Olmuyor, çünkü şancı var, koro var, işte şef
0: hikaye
3: var,
0: hikaye var. Başka bir şekilde sözel olarak. Başka
3: bir anlatıyor. Hayat gibi bir şey, çok acayipti.
0: Evet.
3: Opera o yüzden bana her
0: zaman, o yüzden çok merak ediyorum.
3: Çok keyif verdi opera. İlk operaya girmişim.
1: Yani senin için çok uygun bir şeydi bence ve çok da güzel gitti bu kadar evet. yıldır.
0: Ben de bir şancı olarak seninle söylerken iyi ki operadaymışsın. Ne kadar güzel eşlik ediyorsun. Yani tabii ki başka orkestralarda çalanlar için öyle ama
3: tabii şimdi opera
0: çok ayrı bir şey.
3: Yani opera orkestracısıyla yani farklı olur.
0: Evet.
3: Öyle.
0: Evet.
3: Yani biz çok böyle lastik gibiyiz bazen. Evet. Yani evet çok şey olduk artık, alıştık.
1: Evet. Zaten onu merak ediyordum ben de. Mesela bir orkestra müzisyeni nasıl çalışır? Yani bu orkestralardaki evet. bu düzen, işte bu dağılım, görev dağılımı hani nasıl yapılır? Şimdi dışarıdan tamam, biz bir konsere geldiğimizde işte bir şey izliyoruz. Hazır tamam, çok güzel. Evet, evet ama evet, yani evet. orada kaç kişi birden beraber yapıyorsunuz? Nasıl bir düzen var orkestralarda?
3: Şöyle yani senfonik orkestra ile tabii opera orkestrası hı-hı. çok farklı. Onlar işte haftalık provalarını yapıyorlar. Hı-hı. İşte atıyorum cuma günü konserleri oluyor. Eskiden hatta cumartesi sabahları da olurdu.
1: Evet.
3: Hatırla.
1: AKM'de.
3: AKM'de. Evet. Bizde şöyle oluyor. Zaten solistler ve korocular diyeyim, koristler bir eser için yani 1,5-2 ay hatta belki daha fazla zaman önceden bu sürece başlıyorlar. Evet. Onlar için bence çok daha zor. Yani sahne üstünde bir şey sergilemek, hı-hı. yani bir eseri çıkartmak. Onlar korepetitörlerle başlıyorlar.
1: Hı-hı. Yani eşlikçilerle, piyanistlerle yani, çalışıyorlar.
3: Piyanistlerle çalışıyorlar. Sonra orkestra yani böyle 3 hafta önce falan şefle okuma provalarına başlıyor hı-hı. bir eseri çıkarırken. Ve bu provalara biz tutti orkestra yani bütün birlikte giriyoruz. Evet. Provalara. Sonra eser yavaş işte herkes öğrenmeye başlayınca sayımızı tabii düşürüyoruz. Zaten bence ya tutti girmektense az sayıda girmek daha da şey oluyor. Yani eserin çıkması açısından, evet. öğrenmek açısından bizim için de daha faydalı oluyor. Sonra da çukura giriyoruz. Tabii opera orkestrası çukurda çalıyor. Aynen. Tabii bunun rejisi var, tabii. ışığı var. Sahnesi kostüm, var, set, kostüm. Evet, ya inanılmaz bir kampanya bu. Yani opera bambaşka bir şey benim
0: farklı
3: gözümde.
0: Farklı bir dünya.
3: Çok,
0: yani
3: çok.
0: Olan bir dünyayı bir anda bambaşka bir dünyada gözün açıyor.
3: Evet.
0: İnsan. Evet.
3: İşte seyircinin önüne de biz çukurdayız. Evet. Sahne üstü her şey hazır bir şekilde.
0: Peki sunuluyor. Bir şey soracağım. Evet. Şimdi siz çukurdasınız. Sizler de tabii ki sahnenin üzerinde olduğunuz şeyler var. Zaten daha sonra sorularımız da bu da olacak ama... O çukurda olmak nasıl bir duygu? Çünkü seyircileri siz görmüyorsunuz esasında.
1: Onlar da sizi görmüyor.
0: Onlar da sizi evet. görmüyor. Siz bizim için hani şef ancak geldiğiniz hani evet her biriniz gelirken bir hareket oluyor. Yakalayabilenler daha üstte oturanlar görebiliyor. Belki biraz daha hani aşağıdakilerde. Ama değil mi ilk şef çıktığında böyle daha bir size aa evet bütün orkestra ayağa kalkıyor. Nasıl duygular?
3: Ya alıştığım için bana hani çok da değişik gelmiyor ama tabii sahne üstünden çok farklı çukurda olmak.
0: Değil mi?
3: Evet. Aslında daha rahat yani. Çünkü şimdi biz alışkınız ya çukurda çalmaya. Evet. Sahne üstü bir konser oluyor. Herkes öyle böyle biraz şey oluyoruz yani tedirgin oluyoruz. Çünkü o kadar alışmışız ki sürekli yerin dibinde çalıyoruz.
0: Evet. Biraz mesela bana o farklı bir hismiş gibi geliyor şey olarak.
3: Ya alışılıyor ona. Evet. Benim hoşuma gidiyor aslında. Ya çünkü bence hani önündeki müziğe daha çok konsantre oluyorsun. Çevreyle ilgilenmiyorsun. Anladım. Sadece şef ve solistlersiniz. Yani bence daha konsantre bir iş.
0: Peki bir sorum daha olacak. Çok merak ediyorum. Siz bizi nasıl duyuyorsunuz?
1: Solistleri yani
0: solistleri
1: değil mi?
0: Nasıl duyuyorsunuz?
3: Tabii o salonun içinde akustiğiyle de ilgili biraz. Yani tabii solistten soliste de değişiyor. Bazen duymadığımız zamanlar da oluyor ama tabii şef olunca şefle birlikte
0: hepsi
3: bir koordinat. Aynen evet. evet. Koordine bir şekilde devam ediyor.
0: Bunu çok
3: ediyor.
0: Merak ediyorum yani.
3: Şef çok önemli. Yani şef tabii, bizim evet. için çok önemli.
1: Evet. Ve çok. Şef orada hem zaten çukurda aslında ve orkestrayı, oradaki evet, orkestrayı evet. idare ediyor. Bir yandan sahnedeki solistleri, koristleri, koristi. Hatta varsa dansçılar evet, orada evet. onlar da olabiliyor. Tabii. Onları idare ediyor.
0: Hepsine... Onlara giriş şeylerini hatta
1: veriyor.
2: Evet, yani atak şey vermek değil.
3: Tabii.
1: Onu yapıyor. Yani hatta, orada
3: evet, bazı affedersin lafını kestim. Zor eserlerde arkada bir de koro şefi de oluyor.
1: Evet.
3: Tabii arkada monitör oluyor.
1: Evet.
3: Orada başka izliyor. Türlü olmaz. Çünkü bu prodüksiyonlarda atıyorum yani çok kalabalık olabiliyorsa evet, işte evet. Büyük operada Ayda falan hani o tarz büyük eserlerde.
1: Wagner operalarında.
3: Tabii var, evet.
0: Verdi.
3: Evet, tabii. Onlar gerekli yani.
1: Evet. Peki siz şimdi orkestra üyeleri olarak evet belli bir sayıda tabii ki yaylılarda çok fazla işte nefesliler yani her enstrümandan birçok sayıda müzisyensiniz. Ama bu temsillerde hepiniz birden çıkmıyorsunuz tabii ki.
3: Tabii.
1: İhtiyaca göre olabilir.
3: Operaya göre değil mi? Çukura göre olabiliyor. Evet. İşte, çukurda insan sayısı tabii hep birlikte dedim ya hani tutti giriyoruz evet. Çukura olarak. Evet. Ama tabii yavaş yavaş azalıyoruz. Yani tut diye atıyorum 16 keman giriyorsak çukurda 9 keman en fazla çalıyoruz.
1: Evet.
3: Çünkü sığılmıyor. Atıyorum ya yani 5 tane fagot sığmıyor oraya. O yüzden münave diye bir sistemimiz var. Münavede yapıyoruz.
1: Ooo peki. Bilmiyorum. Oo, ben de duymamıştım
2: bunu. Evet ben de biliyorum.
3: İşte münave işte dönüşümlü. Bir temsilde o çalıyor. Bir temsilde o çalıyor.
1: Böylece herkes görev almış oluyor.
2: Evet.
1: Evet, peki bir de şunu hep çok merak etmişimdir. Lütfen sorabilir miyim?
2: Bir şey söyleyeceğim. Bu arada bir nefes alma payı verelim mi sana? Bir başka bir şeylerden bahsedelim mi? Nasıl gidiyoruz? Çünkü
3: çok iyiyim, çok iyiyim.
2: Harika, tamam. Süper. Okay.
1: Bununla ilgili bir şey. O yüzden bir atlayıp başka bir yere geldim. Sezon boyunca, şimdi siz birçok kere bir eseri sahneliyorsunuz, bir operayı. Mesela çünkü atıyorum bir Ekim ayında da bir... Tabii, ayda mesela evet. Oynanabiliyor ama gidiyorsunuz işte Mart'ta da Nisan'da da tekrar var mesela. Yani sezon boyunca birçok kere sahnelenen bir temsilde tekrar tekrar çalmak nasıl bir duygu?
3: Şöyle yani her temsil aynı eser de olsa bambaşka bir havada geçebiliyor. Çünkü solistler değişiyor, orkestra şefi değişebiliyor. Çalan dediğim gibi insanlar bile değişiyor.
1: Tabii.
3: O yüzden her temsil yani 4 kere Carmen çalıyorum mesela. 4 Carmen de birbirinden farklı. Oluyor. Evet.
1: Doğru.
3: O yüzden hani insanlar diyor ne canım 100 kere Carmen çaldın, 100 kere işte Don Pasquale çaldın. Öyle olmuyor işte. Yani her seferinde soliste bağlı, şefe bağlı, çalan enstrümancılara bağlı.
1: Evet.
2: Herkesin alma
3: evet bir o
2: ona yaklaşımı
3: hissi
2: önemli. Değil mi?
3: Tabii, evet. O solist belki orayı başka türlü hissetti. Evet, evet. Onu biraz uzattı, si'yi çekti, do'yu az çaldı
1: evet,
3: öbürü.
1: Evet.
3: Değişiyor yani.
1: Evet.
2: Çok çok esasında böyle değişkenlik gösteren bir şey aynı şey olsa bile.
3: Evet, öyle.
1: Evet.
3: Aynısı olmuyor hiçbir zaman.
1: Peki bunların dışında yani bu şu anda daha çok operaya eşlik etmek, oradaki müzisyenlik evet. olarak konuştuk ama bunların dışında evet. orkestra veya oda müziği ya da başka konserlerde görev alıyor musun? Alıyor musunuz?
3: Şöyle yani bu temsillerden zamanım arta kalan zamanlarımda yorgun da değilsem şayet bazı orkestralarda görev alıyorum. ama seçici davranıyorum. Oda müziğine daha çok önem veriyorum. Çünkü oda müziği insanı yani ne olursa olsun geliştiriyor. Çünkü bazen orkestrada çalarken insan yorgunluktan hani nasıl çaldığını, ne yaptığını gerçekten unutabiliyor. Ama oda müziği böyle beni bir kendime getiriyor. Bak şuraya dikkat et. Yayın sertleşti, vibrato. Hep bunları tetikte olmamı
2: daha
3: sağlıyor.
2: Daha artistik şeyleri doğru söylüyor muyum? Daha sanatçı,
1: daha solist bir çözlite şeylerini de kullanmak sanki ön plana çıkıyor.
3: Evet ya oda müziği zaten böyle bir şey. Yani insanı zinde tutuyor.
1: Evet, evet.
3: İyi olman gerektiğini hatırlıyorsun oda müziği yaparken. Çünkü orkestrada yoruluyor insan. Yani anlamıyor o gürültüde şeyler evet, var ama evet, gürültü evet. çalıyorsun. Oda müziği insanı kendine getiriyor.
2: Onda sanki daha çok yani evet herkes kendi partisini çalsa bile bazen hani o şeyin içerisinde bir kaos gibi bir şeydir.
3: Evet.
2: Sanki kaybolabiliyor gibi hissedebiliyor. Uzun bir süre bunu yaptıktan
3: sonra.
2: Farklı bir ne diyeyim hani havadan suya geçince de insan değişir ya mesela normal yürüyoruz işte hava alıyoruz ama denize girdiğimizde havuza girdiğimizde daha farklı bir şey temas ettiğimiz evet. için değiştiriyor.
3: Kesinlikle evet. O yüzden yapmak lazım. Herkes yapmalı bence.
2: Peki mesela şeyi merak ettim şu an. Oda müziği dedin ya. Oda müziği böyle orkestralarında şey nasıl? Daha çok repertuarlarınız nasıl oluyor? Siz mi karar veriyorsunuz?
3: Tabii oda müziği konserleri için. Hı-hı. Tabii oda müziği konserleri için atıyorum kuartet olsun, trio olsun. Kendimiz repertuarı belirliyoruz. Hani konserimizde öyle karar veriyoruz.
1: Ki hatta bir dönem, yani şu an devam ediyor mu hatırlamıyorum ama senin de içinde olduğun böyle barok oda müziği, işte orkestraları, ya küçük ya da oda orkestraları diyeyim, bir şeyler, topluluklar mesela vardı. Zaten onlar da adı üstünde işte barok üzerine ya da başka seçkilerle gidiyordu.
3: Tabii. Evet evet, ya benim kuartet çok seviyordum ben. Kuartet çok yaptım. Hatta ilk kuartet Kibele kuartetle başladım. Sonra Boğaziçi kuartet. Yani oda müziği çok yaptım. Sonra kendim barok müzik aşığı olduğum için bir barok orkestra kurdum.
1: Evet.
3: 10 yıldır hala devam ediyoruz. Ufak tefek konserler, şeyler oldukça. Kamerata Barok İstanbul efendim.
1: Peki ilk oda müziği eşlerinden biri olarak o anılarımız nasıldı?
3: Ay çok Burcu'cumla komik. Rahmetli işte Nuri İyicil.
1: Evet.
3: Onu da analım buradan. Çok harika bir öğretmendi o da. Bizim oda müziği hocamızdı.
1: Evet, bizim okulda çünkü oda müziği derslerimiz olur artık belli bir seneden sonra. Evet. Beraber çalmayı da öğrenmek için aslında. Bizi eşleştirirler birileriyle ve beraber çalışırız.
3: Biz çok çalmak seninle canım.
1: Tabii bir de onlar ders olarak başlamadan önce de daha ortaokul, orta iki falandık galiba değil mi o senin?
3: Tabii, evet.
1: Hocam, yani Sayın Akça mı bizi yollamıştı? Tabii. Biz bir televizyon çekimine bir yere gitmişiz. Evet. Ay çok komiktik.
3: Tabii TRT'de Burcu'yla bir kaydımız var. O bende duruyor da bir türlü şey yapamadım.
1: Evet, onu izlemek lazım.
3: Evet,
1: çok istiyorum onu izlemeyi. Hatta gittik. Yanında. Evet gittik ve zaten çok komik bir şey çalmışızdır herhalde, hatırlamıyorum bile.
3: Bir konçerto çaldık. Doğru. Canım, konçerto çaldık.
1: Ha, lütfen.
3: Küçüksene lütfen.
1: Tabii. Ve tabii ki o zamanların, çünkü hani ne diyeyim, 90'lı yıllar. O zamanların da adeti olarak da konsere ya da işte o yayına katıldığımız için de bize birer böyle kol saati hediye etmişler.
2: Ne tatlı. Evet. Güzel bir anı olmuş ama.
1: Çok komikti.
2: Hem birlikte olmanız hem de böyle güzel bir şey. Konçertoyu seslendirmek.
1: Tabii.
3: Evet. Güzel bir anımız.
1: Evet.
2: Peki.
1: Evet, barok sevdiğini zaten.
3: Evet.
1: Biliyorum, biliyoruz. Biz de çok severiz tabii ki, o ayrı.
2: Peki. Başka? Hangi mesela?
1: Yani mesela çalmaktan en keyif aldığın eserler
2: hangi eserler? İlk aklına gelen böyle.
3: Bir operacı olarak

0: Başka, aynen. Başka şöyle, ya tabii keyif aldığım dönem barok dönem olduğu için mesela Rama operaları.
1: Ay, Handel, evet. Vivaldi. Çok
0: Purcell, yani çok evet. Bunları da çok seviyorum. Bach'ın işte pasyonları, kantatları.
2: Evet ya, gerçekten.
0: Yani, gerçekten tüylerim diken diken ediyor.
1: Bunları arkadaşlar yapmalıyız. Bir konser, evet. Birkaç konserde birlikte.
3: Yani mümkünse. Evet lütfen, çünkü çok lütfen. Güzel eserler. Çok. Evet. Çok güzel şeyler çıkar ortaya. Ve o zaman başka ne diyebiliriz? Aa bak şunu merak
1: peki,
3: etmiştim.
1: Peki evet. Evet. Sen de böyle özel bir yeri olan bir keman sanatçısı.
3: Var mı?
0: Tabii. Yani.
1: Bir de olmak zorunda değil.
0: Çok
1: ama
0: var.
1: Değişik
0: yani, çok
1: nedenlerle demeyi olabilir.
0: Ama öncelikle bana bu mesleği sevdiren, yol gösteren sevgili keman hocam Profesör Saim Akçıl tabii ki benim için çok değerli. Ona çok şey borçluyum. Öncelikle onu söylemek isterim. Yani o kadar çok kemancı beğeniyorum ki hangisini söyleyeceğim bilemiyorum.
1: Söyle söyle. Aklına
0: çok
1: gelen
0: yani bir tane şunu söyleyeyim. Yani.
1: Mesela?
0: Yaşa hayfetsin, gerçekten hayranlıyım. Ya onu çok seviyorum. Keşke hani başka bir zaman diliminde yaşayabilseydim de onunla şöyle birkaç ders yapıp yani onunla bir vakit geçirmek çok isterdim. Evet. O benim çok farklı bir yerimde yani Yaşa Hayfetsin'e bayılıyorum. Tabii bir de harika kadın Ayla Erduran.
3: Oo tabii.
0: Rahmetli oldu.
3: Evet.
0: Evet. Evet. Yani onunla bir masterclass'ta buluşmuştuk. Evet. Ya yani bu kadar müzisyen, bu kadar değerli bir insan ve karşısındakine değer verdiğini hissettiren
1: ay,
0: muhteşem bir kadındı yani. Değil muhteşem. Güzel. Evet, onu tanıdığım için çok mutluyum. İyi ki onunla işte vakit geçirmişim. O benim için çok farklı bir tecrübeydi yani. Onu da unutamam.
1: Aa, çok güzel bir anı.
3: Peki, dinleyici olarak peki gelsek, böyle seni çok etkileyen, sende yer bırakmış, iz bırakmış konserler, temsiller var mı? Çünkü sen de mesela yurt dışında da
0: Türkiye'de mi?
3: Her yerde olabilir. Çünkü hepimizde olduğu gibi hani yurt dışına çıktığımızda bir mutlaka bir şey uydurup bir şey izlemeye çalışırız ya. Evet, küçük de olsa, büyük de olsa.
0: Ben bazen de elim yani gitmek çok istiyorum her zaman. Fırsat buldukça da gidiyorum zaten. Ya yani yurt dışında ya tabii operalar izledim. İşte bir sürü oda müziği yani çok güzel şeyler izledim yani gerçekten. Ya onlar da beni etkileyen en çok şu oldu. Yani rejileri, sahne üstü performans.
3: Çok farklı.
0: Çok farklı. Çok farklı. Yani ya, hem farklı, skala çok geniş. Yani o kadar yapacak şey olduğunu orada görüyoruz.
1: Evet. Katılıyorum.
0: Neden bizde? Evet bu, bu da olur.
1: Hiç bu aklıma gelmezdi.
0: Evet. Zaten yani Türkiye'de de çok iyi müzisyenler, çok iyi orkestralar var. Orada da tabii çok fazla seçenek var. Yani çok fazla iyi bir araya gelip çok iyi işler çıkıyor. Onlardan çok etkileniyorum. Yani gerçekten çok etkileyici.
3: Çok güzeller hepsi. Ve hakikaten hiç aklına gelmeyen şey oluyor. Mesela ben de bir seferinde bir Mozart opereti diyeceğim. Yani da çok küçük bir şeydi ama onu izlemiştim. Hatta Ukrayna'da bir yerdeydi. Hani o kadar modern, o kadar değişik sahnelemişlerdi ki. Hani bazı şeylere ne kadar alışıyoruz değil mi? Mesela ne bileyim işte bir Mozart diyoruz, klasik. İlla şöyle klasik şekilde sahnelenmeli. Ya da hep öyle görmüşüz. Ama bambaşka bir şey yapıyorlar mesela. Ve gayet de o müzikle uyum sağlıyor. O sahne zaten ona göre yapılmış. Çok güzel şeyler çıkıyor.
0: İşte bence genç nesil aslında böyle çeşitli mesleklere eğilim göstermeli. Çünkü sanat yönetmenleri daha çok olmalı gençlerin. Evet. Çünkü ben görüyorum yani çok farklı bir nesil. Hiç bize benzemiyorlar.
1: Evet.
0: Aslında yapılacak o kadar güzel işler var ki. Yani sanat yönetmeni, reji asistanı. Ya bu tarz mesleklere de yönlenmeli gençler bence.
3: Tabii çünkü müzik dediğinde hani bu sadece bir enstrüman çalmak, enstrüman öğrencisi olmak değil ki.
0: Yani şarkı her söylemek, keman çalmak, çello çalmak, piyano çalmak bu değil. Yani seyirciyi etkileyebilecek şey aslında onlarla birlikte güzel oluyor.
3: Tabii çünkü bu bütün yani işte enstrümancı ne kadar iyi olursa olsun, solist ne kadar iyi olursa olsun hani o tek bir şey değil işte onları birleştirecek bir şeye de ihtiyaç var.
1: Galiba birazcık da bazen Türkiye'de de ne kadar zor olabileceğini görüyoruz böyle şeylerin. Çünkü sanat ilk başta hani hemen böyle bir dünya neresinde olursa olsun ilk bir hani bir şey olur. Konserler iptal edilir ya hani.
3: Evet. Önce müzikten vazgeçilir.
1: Önce müzikten hani işte ya bir dakika müzik zaten bizi hani nasıl

0: ki ergenlik döneminde herkesin kulağında müzik vardır. Evet. Yeni bir dünyaya kapı, açılan kapıda kesinlikle çok önemli bir rehberlik yapar. İnsanı iyileştirir. Belki en dertli olduğu zamanlarda bir ortak olur ona. Ama mesela böyle bir maalesef müziğin ilk şeyde hani bırakılacak şey olması benim çok ağrıma gidiyor. Ve
1: çok doğru.
0: Bence müzik insanları çok derinden etkileyebilecek bir güce sahip. O yüzden
1: öyle,
0: müzikle beraber gerek opera olsun gerek işte senfoni orkestrası, her ne alan olursa olsun, hatta tiyatrolar için bile geçerli. Hı-hı. Müzik nereye dokunuyorsa oradaki dönüştürücü gücü olduğu için bunu özellikle yaşatabilmek için de bir ilham kaynağı olabilmesine biraz izin vermek de gerekiyor. Çünkü başka alanlarda çalışan, müziği destekleyecek ve onu daha ayrı kılabilecek kişilerin yaratım güçlerini destekleyecek.
1: Aynen bence. İşte onu diyorum. Yani evet. Yönlendirilmesi evet. gerekiyor. Mesela gençlerin evet. bunu bilmesi gerekiyor. Evet. Sahne üstünde ben şu görevi yapabilirim. Hı-hı. Hani şurada Hı-hı. şunu yaparsam çok etkili olurum.
0: Evet.
1: Çünkü o kadar donanımlı çocuklar var ki aslında. Evet. Kaç tane dil biliyorlar. İşte tabii, çok iyi okullarda okumuşlar.
0: Evet.
1: Hani iş bulunmuyor. Aslında denenmeli. Evet. Hani atıyorum master'ını sen sanat yönetimi üzerine yap.
0: Hı-hı.
1: Hani bu tarz şeyler belki daha mutlu olacağım.
0: Evet.
1: Hani tabii. çok para kazanmayacağım belki ama ruhun tatmin olacak.
0: Evet evet.
1: Bu
0: evet.
1: çok önemli.
0: Bir şey. De yapmadan insan gerçekten bilemiyor.
1: Evet. Onun
0: bir yerine çok hoşuma giden bir şey vardı bizim tiyatro hocamızın. Demişti ki mezun olmadan arkadaşlar şan okudunuz siz. Sizinle 4 sene çalıştık ve 4 senenin sonunda siz mezun oluyorsunuz ama belki opera sanatçısı olmayacaksınız.
1: Yani
0: sesle ilgili yapabilecek Hı-hı. o kadar çok hani şeyiniz olabilir ki
1: evet,
0: kendinizi
1: tabii.
0: sakın buraya hani odaklamayın.
2: Bununla
0: çünkü
2: sınırlamayın.
0: Belki, evet odaklamayın derken sınırlamayın. Belki size çok daha hitap edecek başka bir şey çıkacak önünüze gelecek.
1: Kesinlikle.
0: Ve bunu değerlendirin, kullanın, araştırın, bakın. Evet.
1: Yani evet gençlere tavsiyemiz.
0: Gençlere.
1: Evet.
0: Sana bunu da söyleyecektim. Emza olarak. Akazer'de söyledim.
2: Evet. Peki şimdi bu kadar güzel ve ne diyeyim
0: didaktik
2: işte,
0: yerlerden
2: evet,
0: sonra değil mi?
2: Geçtikten sonra opera latte ile gıybet kısmına gelebilir miyim?
0: Haydi gelelim. Ama bana bundan bahsetmemiştim. Bizim opera latte'nin gıybet kısmı Burcu sorumlusu.
2: Evet kapatabilirsin. Bu artık çalışılmış bir şey değil. Yani gıybet kısmında bir şunu soracaktım. Şimdi sen bu kadar işte yıllardır. Artık sayısız kişiyle işte temsiller, konserler, işte sahne anları bir sürü şey yaşadım.
0: Kimin en zorlandığı falan vermiş mesela.
2: Yok yok ben şunu sormak istedim. Başınıza gelen komik şeyler oluyor mu evet. acaba konserlerde falan?
1: Tabii oluyor. Olmaz
0: bir yandan da hatırlatmaya çalışıyor hareketler.
1: Yani isim vermeden hani aslında ben arkadaşlarımdan duydum bunu. Ben o konserde yoktum da. Bir şefimiz konser esnasında böyle pantoloncuğu aşağı düşüp hani evet böyle bu tarz.
2: Nasıl düşer pantolon?
1: İşte bazen hani yaşlılarımızda bir şey olabiliyor.
2: Bağlamamış mı? İliklememiş mi artık? Of.
1: Tabii evet bu biraz komik bir anekdot. Ya ben orada değildim. Orada olsaydım korkunç olabilirdi benim için. Çünkü yani ben biraz hani böyle şey bir tipim. Hemen gevşerim yani.
0: Evet ama insan... De... Ama bence öyle bir... Ya yani, bence orada insan gülemeyebilir bile. Çünkü o kadar anormal bir durum
2: evet.
0: ki yani.
2: Hani tabii canım.
0: Hiç beklemediğim bir şey.
1: Kediler çıkıyor tabii.
2: Aa tabii ki o vardı. Biz
1: daha o kedileri meşhur oldu.
0: Evet.
2: Tabii
0: evet.
2: her konser salonunda
1: geldi
2: çünkü...
1: Geldi mi hiç sen? Tabii geldi.
0: Geldi.
2: Gedikli kediler var çünkü.
0: Tabii canım.
2: Onlar evet. salonlarda yaşarlar.
1: Süreyya'da işte var.
0: Süreyya'da var.
1: Cerere'de vardı. Cerere evet. konserimizin birinde geldi. Hatta viral oldu. Her tarafta
0: evet,
1: o görüntüler
0: evet.
1: var. En son hatta opera festivalinde opera orkestrasıyla Süreyya'dayız. Herkes kediyi çekmiş. Kedi sağdan geliyor.
2: Ha gördüm onu.
1: Evet, soldan ya. Çıkıyor filan.
2: Tabii bir de böyle bazen şimdi sahneye çık salondan sahneye çıkacak evet, böyle
0: sistik var demek ki şu an şey.
2: Küçük merdivenler vardır ya sahneye çıkacak. Bazen onun üzerine yatar evet, yalanmaya evet. başlar o kedi.
0: Aralarda geziyor Cemal Resul şeyde.
2: Tabii tabii. Geziyorlar.
1: İstanbul kedileri evet. işte canım.
0: Ya yani çok müzisyenler.
1: Her
0: çok
1: konuda
0: çok seviyorlar. Evet.
1: Vallahi doğru. Özgüvenli
0: özgüvenli müzisyenler. Evet vallahi. Evet.
2: Rahatlar.
0: Kesinlikle.
2: O zaman
0: Ayceren,
2: galiba.
0: Ayceren iyi ki geldin.
1: Evet. İyi ki, evet siz de beni konuk ettiniz. Teşekkür ederim.
0: Çok keyifli bir sohbet oldu.
1: Benim için de çok teşekkür ederim.
0: O zaman Seni öyle bırakmıyoruz. Senden bir de söz rica ediyoruz. Başka konserlerimizde seni ağırlamak isteriz.
1: Zevkle, zevkle.
0: Yaşasın. Bunu da aldık.
2: O zaman programımızı burada kapatabiliriz.
0: Evet.
2: Ve güzel müzikler ve
0: güzel kahveler sizinle olsun.
2: Teşekkür ederiz.
0: Hoşça kalın.

Merhabalar, ben doktor öğretim üyesi Burcu Bektaş Güneş. İstanbul Gedik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde öğretim elemanıyım. Size bugün TREK isimli girişimimden bahsetmek istiyorum. TREK, radyolojik görüntüler üzerinde karar alma süreçlerini hızlandıran bir yapay zeka platformu. Biyopsi yapılmadan görüntüler üzerinde direkt risk analizi yapabilen bir platform sunuyoruz. Bu girişimimizde çeşitli yarışmalara katıldık ve ödüllerimiz mevcut. Örneğin en iyi kadın girişimci ödülü, Teknofest 2023'te Türkiye birincisi seçildik. Yine Sanofi desteğiyle hazırlanan bir yarışmada derecemiz var ve yurt dışı fuarlara katıldık. Bu anlamda İstanbul Gedik Üniversitesi'nin girişimciler için çeşitli destek mekanizmaları mevcut. Fikir aşamasından ürün, patentleme ve startup'ınızı kurma aşamasına kadar olan süreçte birçok yardımdan yararlanabilirsiniz. Sizler de girişim yolculuğumuza katılmak ve üniversitemizde eğitim almak istiyorsanız mutlulukla bekliyoruz.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhaba, ismim Büşra Yüker. Aşçılık programı 1. sınıf öğrencisiyim. Bu yıl aşçılık programı olarak Lezzete Yolculuk adında bir öğrenci kulübü kurduk. İlk etkinliğimiz olarak da Güneydoğu mutfaklarından çiğ köfte etkinliğimizi tüm üniversite öğrencilerimizle birlikte gerçekleştirdik. Daha sonra sosyal sorumluluk projesi olarak da Vefa Mutfağı projemizi gerçekleştirdik. 65 yaş üstü bireylerle aşçılık öğrencileri olarak mutfağa girdik. Birlikte anılar paylaştık. Üniversitede bu tür projelerini gerçekleştirmek çok önemli. Üniversite sadece derslerin olduğu bir yer değil, kendine ve dünyayı dönüştürme fırsatları da dolu bir yer. Gedik Üniversitesi bize bu fırsatları verdiği için teşekkür ederiz.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi, öğrenmeyi öğreten üniversite.

Değerli aday öğrencilerimiz, sizleri İstanbul Yedik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültemize bekliyoruz. Fakültemiz mimarlık, iç mimarlık ve çevre tasarımı, görsel iletişim tasarımı, gastronomi ve mutfak sanatları bölümü ve dijital oyun tasarımı bölümümüzden oluşmaktadır. Tasarım olgusunu tüm boyutlarıyla hayata geçiren bir tasarım anlayışını içermektedir. Tasarım, heterojen ve multidisipliner ilişkileri sorununu kılan bir bölümdür. Dolayısıyla üniversitemiz ve fakültemiz, özellikle fakültemiz bünyesinde yer alan tüm bölümler, tasarım kültürü eğitimini merkeze odağa alan bir anlayışla şekillenmektedir. Kadrolu hocalarımızın yanı sıra farklı üniversitelerden çok değerli katkılar sunan hocalarımızla beraber, özellikle sektör içinde yetkinlikleri kanıtlanmış faktörlerin sürece katkıları bizim için çok değerli bir katkı sunmaktadır. Bu bağlamda fakültemiz bünyesinde yer alan bölümlerimizi tercih edecek adayların ilgili bölümlerin temel konvansiyonları üzerinden bireysel tasarımcı kimliklerini oluşturacaklarına yönelik inancımız tamdır.

Başkan'dan bu anı var.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi

sevmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhabalar. İsmim Atakan Okumuş. Gedik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi antrenörlük bölümü mezunuyum. Aynı zamanda aktif olarak üniversitemizde Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde voleybol branşında öğretim görevlisi olarak görev yapmaktayım. Bunun yanı sıra üniversitemizin sunduğu imkanlar ve işbirliği çerçevesinde 1. Lig Fenerbahçe Erkek Voleybol takımında yardımcı antrenörlük görevindeyim. Hem akademik hem de saha deneyimlerimi bir arada sürdürüyor olmak benim için büyük bir motivasyon kaynağı. Siz değerli gençleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhaba, ben Endüstri Mühendisliğinden Batuhan. Bölümümüzde üretimden yönetime, kaliteden işletmeye birçok alanda ders almaktayız. Bu sayede mezun olmadan önce geniş iş yelpazesiyle mezun oluyoruz. Üniversitemizin farklı firmalarla olan işbirlikleri sayesinde de hem eğitim hayatımız devam ederken hem iş hayatını deneyimlemiş oluyoruz. Ben de bu fırsattan yararlanan bir kişiyim. Bir dönem boyunca bir kozmetik firmasında aktif olarak çalıştım. Bu sayede üniversite hayatım boyunca edindiğim teorik bilgileri pratiğe dökme şansı yakaladım.

gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

even if you

Merhaba, mesleği öğretmek için buradayız. Sağlık, sosyal ve teknik alanlarda sunduğumuz 29 farklı programla işletmede mesleki eğitimi ön planda tutarak nitelikli akademik kadromuz ve güçlü uygulama altyapımızla öğrencilerimize iş hayatına hazır bir şekilde mezun ediyoruz. Türkiye'de en fazla akredite programa sahip meslek yüksekokulu olmanın gururuyla öğrencilerimize ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan bir mesleki eğitim sunuyor, geleceği inşa ediyoruz. Öğrenmeyi öğreten bir üniversite olarak yanınızdayız. Gelin hedeflerinize uygun programı birlikte seçelim.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhabalar, ben Ezgi Kaya. Antrenörlük bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. Bu yıl üniversitem adına katıldığım Türkiye Üniversiteler Şampiyonası'nda Türkiye ikincisi oldum. Ayrıca Temmuz ayında yapılacak olan Dünya Üniversiteler Şampiyonası'nda Gedik Üniversitesi'ni temsil etme hakkı kazandım. Bu başarımda okulumuzun ve hocalarımın katkısı ve desteği çok büyük. Gedik Üniversitesi'ni tercih etmemin en önemli sebeplerinden biri de sporcuya verilen değer ve sağlanan imkanlardı. Bu ailenin bir parçası olmaktan büyük bir gurur duyuyorum.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi, öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhaba, ben Harun Ensaroğlu. İstanbul Gedik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. Üniversitemizin uygulamış olduğu Gedik to Work modeli sayesinde eğitimime devam ederken aynı zamanda sektörde aktif olarak çalışıyorum. 2024 Şubat ayında siteye bağlı stajımla sektöre ilk adımımı attım. Ardından e-mail stajımla devam ettirdim. Gedik to Work teoriyi, uygulamayı ve sektörel deneyimi birleştirerek bizleri mezun olmadan iş hayatına hazırlıyor.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhaba, ben Durmuşeli Karakelli. İstanbul Gelik Üniversitesi Mekatronik Programı 2. sınıf öğrencisiyim. 2024 yılında kurduğumuz Landika takımı, 2025 yılında Tarım Teknoloji Yarışması'nda otonom robotlar kısmında yarışmaktadır. Aracımız kendi kendine hareket edebilen, toprağı çapalayabilen, yabancı bitkileri tespit edip ilaçlama yapabilen bir otonom sistemdir. Amacımız toprak verimliliğini artırmak, çiftçilerimize zaman kazandırma ve iş yüklerini azaltmaktır. Projemizde fikirden üretime, üretimden yarışma sürecine kadar bize her anlamda destekçi olan ve kaynaklarını bolca açan İstanbul Gelik Üniversitesi ve Gelik Meslek Yüksekokulu'na teşekkür ederiz.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Sağlık Bilimleri Fakültesi 2017'de açılarak sağlık profesyonellerini yetiştirmeye başlamıştır. Bizim üniversitemizdeki Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde 4 tane bölüm bulunmaktadır. Hemşirelik bölümü, beslenme ve diyetetik bölümü, fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümü ve çocuk gelişim bölümü olarak hizmet vermekteyiz. Tüm mezunlarımız bölgedeki hastaneler tarafından tercih edilen mezunlar konumundadır. Teorik bilgilerinin yanında bunları saha deneyimleriyle de buluşturarak çok daha kaliteli sağlık profesyonellerini yetiştirmeyi amaçlamaktayız. Hiçbir bölümümüzde staj problemi bulunmamaktadır. Sağlık müdürlüğüyle yapmış olduğumuz protokol ve çevredeki ve bölgedeki özel hastanelerle yapmış olduğumuz protokollarla staj problemlerini ve uygulama problemlerini tamamen çözmüş durumdayız. Kuşak farkından dolayı gençler bilgiye çok rahat ulaşabilmekte. Fakat unutulmamalıdır ki sağlık profesyonellerini yetiştirirken bellekte güvenli, güzel bilgilerin olması gerekmektedir. Onun için biz öğrenmeyi öğreten bir üniversiteyiz.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi, öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhabalar, ben İstanbul Gedik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliğinden Yavuz Bahadır Akbaş. İstanbul Gedik Üniversitesi ve Mekatronik Mühendisliğini tercih etmemdeki asıl sebeplerden birisi, İstanbul Gedik Üniversitesi'nin mühendislik alanındaki dersleri uygulamalı şekilde Gebze Organize Sanayi veya farklı işbirlikçi firmalar neticesinde değerlendirilmesi. Bu kapsamda müfredat dahilinde olan işletmene mesleki eğitim ve yaz stajı programları sayesinde öğrenmiş olduğum teorik bilgileri, geliştirdiğim projeleri sektörel anlamda da kullanabilme imkanım oldu. Bu konuda gerek projelerimi geliştirme konusunda ve farklı uygulamalı eğitim derslerinde hocalarla yakın irtibatta bulunabilmem, kendimi revize ederek, geliştirerek projelerini tamamlamam ve uygulamalı eğitimlerde bulunmamı sağladı.